0: 穆坎热甫江喜欢这种艺术表达，画画是他劳作之余的消遣，也是属于他的浪漫。
1: Set bakmaz bundan zapata atkandınken öğretkilim sen beri veremse. Bir köy paydısı yok. Cumartçanın kırım yok sen kündü beri veremse deyip gaya kapı oğan boldu.

0: 穆卡热甫江喜欢这种艺术表达，画画是他劳作之余的消遣，也是属于他的浪漫。
1: Set bakmaz bundan zapat atkandın ki öğretkilim sen bereyi verem sen. Bir köy paydası yok. Bizim açıdan kırım yok sen kündü bereyi verem sen. Gaya kapı oğan boldu.

0: 51岁的穆坎热甫江沉醉在这些色彩中，他是一位刀郎农民画画家，作画已有近30年。自1996年一次短暂培训后，他就与绘画结下了不解之缘。
1: Birinde rançaklarımız yok. İkincisi ise biz üzümüzde mandalık, mal kısam kandalı, an kısam kandalı dedik analıkka. Üzümüz besim yok, bir erkin. Onun başka biz ne kıyamış o? Dikkatler isimimiz, biz ailemiz, turmuşumuzga intan yakın. Bu şu dihançılık, bu dihançılık olam da, etizeriknin işleri olam da. Andan bu şu üzümüz, üyümüz şıltıvatkan, bulavatkan, üzümüzün anın aç turmuşumuzga yakın. Turmuşumuz çör dep durup andamız sizimiz bu dekallar resim. Hiç kanat çekilip kuyulmagan.
0: Dao Lang 农民画诞生于瀚海沙漠与繁茂绿洲交错对峙之下，从春种秋收、狩猎游牧、文化历史中汲取灵感，以敏锐的艺术感知、大胆的想象、浓烈的色彩，描绘刀郎人瑰丽夺目的生活。

0: 穆坎热甫江喜欢这种艺术表达，画画是他劳作之余的消遣，也是属于他的浪漫。
1: Set bakma şundan zapatat kandınken öğütkülüm sen beri veremse. Bir köy paydısı yok. Bizim açıdan kırım yok sen kündü beri veremse deyip gaya kapı oğan boldu.